0: Var mı Mars önce tüm?
1: Gidip başlat. Çalayım
0: mı? Evet, var ki ne oluyor mu?